0: Merak edeceğim.
1: Merak edeceğim.
0: En iyi arıyorsun ve bu fırkı seçeyim.
2: Engine 29. Special Service. East San Isidro Boulevard and Willow Road. Engine 29.